Ormanda yürürken güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken rüzgarlar ağaçların arasından yol alır.

0: Güneş ışıkları.
1: Güneş ışıkları.
0: Yaprakların arasından gelir.
1: Yaprakların arasından gelir. Oysa
0: güneş yaprakların

0: yaprakların arasından bilin.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır.
1: Oynaşır.
0: Yapraklarla.
1: Yapraklarla. Rüzgar suyu okşar.
0: Dokunur.
1: Oynaşır.
0: Her yerini.
1: Yapraklarla.
0: Yaprakların